0: Aynen söylediğin.
1: '790.
0: Can you dispose this for me? Detail complete. Vehicle's been removed.
1: 10-4.